0: Vous pouvez écouter Radio Satellite sur nos deux sites, radiosatellite.eu et radiosatellite.co. Gardez en mémoire, radiosatellite.eu et radiosatellite.co.
1: Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz doktor. Ağladım, ağlamaklar yetmedi.

Hava kapanır eser, batıdan bir çocuk evine döner yatıdan. Soy beni sol baştan soyu doktu.